0: Mardin 94.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars
1: 98.4. Gudarin Aziz, İro 11 Gulana 2026 Roja Düşemeye. Di TRT Kürdî Radyo'ya da bültena saat dahan dest bekir. Ez Abdullah Koçalı. İsrail'e dağır kerji düdüye adare bivir ve erişi Lübnan'e dike. Hecmara kuştiyan derket 2846. Her uha İsrail'e göhne de ağır beste li başure Lübnan'e xist. Du kesin cinci canda. Serok Amerika'ya Trump bona açtiye teklifa İran'e kabul nekir. Jiberwe petrol disa baha bu. Heruha televizyona devlete ya İran'e ji got çave Trump leye em teslim bin. Trump reveber emberiya xwar rex nekirin got Obama İsrail u müttefiqendin başgüh girin. Ev yek bi geri İran'e hat. Kraliçeya Belçika'ya Matilde çu serdana şirketa Baykar'ı derheqe dronin çekdar de agahi girt. Mirdin 1969 spor serfraz bu derket trend yol liga yeki. Serok Omar Erdoğan jubo serkeftine takım piroz kir. Heruha Erdoğan jubo serfaziya wan bi telefone li Serok u rahenere Galatasaray jigeriya. Vezîr Karên Derve Hakan Fidan di telefonê de bi hevmeqamê xwe yê Misrî re xeber da. Mijar aştiya Amerîka û Îranê bû. Vezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got em ê di 15 Gulanê de hefteya malbatê ya neteweyî pîroz dikin. Juan yek Ekrem İmamoğlu, çar bersuç İro jiber sihuriya siyasi tendar zandın. Dozger bona her yeki 20 sal cizaya hepsi xost. Şaredare bajare mezin ye Antalya Muhiddin Böcek jiber gendeliye u bertilan hatı bu hapiskirin. Böcek sebekuj imkanin poşmaniye istifade bike müraceti mahkeme kir. Video di internete de belav bu emniyet pehesiya li İstanbul'e şoferi kamyoneke peşiya vesayeteke birri beya bu eriş bir ser. 108.000 lira ceza xwar, kamyon avi bona du mehan hat kredan. Emniyete ehliyet ji jestand. Dinavbera Sevaz u Qayseriye de vesayetek jirre derket li dare qalibi. Keseki canda çarji birindar bu. Li navenda Yozgat'e çar ve sayitle hevketin heft meriv birindar bun. Juan birinin yeki gadarın. Doevare di Behra Ege'ye de Erdheje Ruda. Afade Diyar Kirku, Mezinahiya ve Çar Behnok Dudubuye. Meteorolojiye got ve hefte li heremin navin u bakur ve baran bibare. Li seranseri veletçi de evr hebin ezman ve sayi nebe. Gödarin heja, bültana saat dahan xilas bu. Bu hatırı ver.

Gudarên Aziz, îro 11 Gulana 2026 an roja Duşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 11 an dest bi kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e dagir ker ji dudiye adare bivir ve erişi Libnan'e dike. Hejmara kuştiyan derket 2846 an. Her ruha İsrail'e gühne da agir besti li başure Libnan'e çıxıst. Du kesin dinci canda. Seroke Amerika'ya Trump buna aştiye teklifa İran'e kabul nekir. Jiberve petrol disa bahabu fiyata zerci daket. Her vaha televizyona devlete ya İran'e cigot, cave Trump leye em teslim bin. Trump serokên beriya xwe rex nekirin, got Obama İsrail û mittefiqên din paşguh kirin, ew yek bi kêrî Îranê hat. Kraliçeya Belçikayê Matilde çû serdana şirketa Baykar'ê derbarê dronên çekdar de agahî girt. Mêrdîn 1969 spor serfiraz bû, derket Trendyol Liga 1. Serokomar Erdoğan jibo serkeftine takım piroz kir. Her uha Erdoğan jibo serfiraz yavan ve telefone li serokur rahinere Galatasaray jigeriya. Vezire Karin Derve Hakan Fidan da telefone de be hev meqam ekhoye Mısri ra haberda. Mijar aştiya Amerika u İranê bu. Vezira Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got, em ê di 15 Gulanê de hefteya malbatê ya neteweyî pîroz kin. Juwan yek Ekrem İmamoğlu çar bersûc îro ji ber sîxuriya siyasî tên darizandin. Dozger bona her yekî 20 sal cezayê hebsê xwest. Şaredare bajare mezin ya Antalya Muhedin Böcek ji ber gendeliye u bertilan hatı bu hapis kirin. Böcek sebek uj imkanen poşmaniye istifade bike müracati mahkeme kir. L'Istanbul'e operasyona rehistinen suç breva çu. Şazda gumanbar ji ber ku gulleli dikan u insanan reşandine hatın zeft kirin. Video de internete de belav bu emniyet pehasiya. İstanbul'e şoför kamyoneke peşiya vesayeteke birri peyabu. Eriş bir ser 108 hazar lira ceza xor. Kamyonavi bona du mehan hat gredan bu emniyet de ehliyet jiji stand. Dınavvara Sevaz u Qayseriye de vesayetek jirre derket li dare kalbi. Keseki canda çarji birindar bun. Liyozgat'e çar ve sayit li hev ketin, heft meriv birindar bun. Juan birinin yeki gadarın. Dohevare di Behra Ege'ye de Erdhece Ruda, Afade Diyar Kırku, Mezinahya ve Çar Beynok Dödübüye. Meteorolojiye got ve hefte li Herimin Navin u Bakur ve Baran Bibare. Li Seran Seri Veletci de Eur Hebin Ezman ve Sayi Nebe. Gödare Neja, Bültana Saat Yazdahan Qediya. Xatırı ver.

Guhdarên Aziz, îro 11 Gulana 2026 roja Duşemeye, di TRT Kurdî radyoya de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsrail'a dağırken jidduyu adare bivir ve erişe Lübnan'e dike. Hejmara kuştiyan derket 2846. Her uha İsrail'e guhne dağır besti. Lıbaşrı Lübnan'e hıst. Dükesin dinci canda. Serok Amerika'ya Trump, Mona aştiye teklifa İran'e kabul nekir. Şiber ve petrol disa bahabu fiyata zerji daket. Heruha İran'e jigot, em duhuazın şerbi sekine. Le Amerika tiştin nebuyu duhuazı. Trump, Serok'in beri akhoer rekhne kirin. Got Obama, İsrail umtefikinden baş guh kirin. Ev yek bikeri İran'e hat. Kraliçeya Belçika'yı Matilde Çuserdana şirkete baykari, derbara dronin çektar de agahi girt. Mardin 1906 spor serfiraz bu, derket Trendyol ligaya ki, Serokomar Erdoğan jibo serkeftini tahım piroz gir. Herha Erdoğan jibo serfiraziya wan bi telefone li Serok u rahene regalata sarayici ger ya. Wezîr Karên Der ve Hakan Fidan di telefonê de bi hevmeqamê xwe yê Misrê re xeber da. Mijar aştiya Amerika û Îranê bû. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaşê got em ê 15 Gulanê de hefteya malbatê ya Netewî pîroz bikin. Juan Yek, Ekrem İmamoğlu, Çar Bersuç, İro, Jiber Suhuriye siyasi den darızandın. Dozger, Bona her yeki bir sal cizaya hapse huast. Şaredare Bacar Emez'in ni Antalya Muhittin Bocek, Jiber Gendeli Ubert Dılan, Hatıbu hapskirin. Bocek, Sebakuji imkanin poşmani istifade bike, racaati mahkeme ekir. Libistu çar bajaran operasyona kapandın eçe bu. Sedusius sekes hatın hapiskirin. Eşkere buku ne Sedusius 6 milyon lira hatın eser hesabı.

Guhdarên aziz, îro 11 gulana 2026 roja Duşemeye, di TRT Kurdî radyoya de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsrail adagirker jiddiye adare bivir ve erişe dibnane dike. Hejmara kuştiyan derket 2046. Her uha İsrail'e guhne dağgır besti. Lıbaş rü Lıbnan'e hıst. Dükesen dinci canda. Serok Amerika'ya Trump, Mona aştiye teklifa İran'e kabul nekir. Şiber ve petrol disa baha bu fiyata zerji daket. Her uha İran'e jigot, em duhuazın şer bisekine. Le Amerika tiştin nebuyu duhuazı.

Trump serokên beriya xwe rex nekirin. Got Obama İsrail û mütefiqên din başguh kirin. Ev yek bi kêrî Îranî hat. Kraliçeya Belçika'yı Matilde çu serdana şirketa Baykar'ı. Derbara dronin çektar de agahî girt. Mardin 1969 spor serfiraz bu. Derket Trendyol Liga 2. Serokomar Erdoğan jibo serkeftini tahım piroz gir. Herha Erdoğan jibo serfiraziya wan bi telefoni li Serok u rahene Galatasarayji geriya. Wezîr Karên Der ve Hakan Fidan di telefonê de bi hevmeqamê xwe yê Misrê re xeber da. Mijar aştiya Amerika û Îranê bû. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemir Göktaşê got, em ê 15 Gulanê de hefteya malbatê ya Netewî pîroz bikin. Juan Yek, Ekrem İmamoğlu, Çar Bersuç, İro, Jiber Suhuriye siyasi den darızandın. Dozger, Bona her yeki bir sal cizaya hapse huast. Şaredare Bajare Mezinyi Antalya Muhittin Bocek, Jiber Gendeli Ubert Dılan, Hatı bu hapskirin. Bocek, Sebakuji imkanin poşmani istifade bike, racaati mahkeme ekir. Li 24 bajaran operasyona kapandı neçe bu. 338 kez hatın hapiskirin. Eşkere bu ku ne 336 milyon lira hatın eser hesabın uan uçune. Li İstanbul'e operasyona rehistinin suç bire ve çu. Şanzeh kumambar jiberkü gule lidikanan o insanan reşandine hatın zeftkirin. Li Batman'ı otomobil u kamyonek lehevketin, keseki can da düji birindar bun. Video de internet de belav bu, emniyet de behisiya. Li İstanbul'ı şoförü kamyoneki peşiyo esayeteki biri. Veya bu, eriş bir ser. 78,000 lira ceza xar. Kamyon ayı bona dümehan hat gredan u emniyet de ehliyetçi jestan. Dınabera Sevas u Qayseriye de vesayetek jire derket. Lidari qelibi, keseki can da çarji birindar bun. Liyozgate çar vesayet lehevketin, heft meriv birindar bun. Juan birinen yeki gedarın. Doh evare de Behra Ege'de Erteji Ruda, Afade Diyarkırku Meznahiyawe Çarbehnok Dubuye. Meteorolojiye got ve hafte Leheremin Navin Ubakur ve Baran Bibare, Leseranseri Veleci ve Evrhebin, Azman ve Sayinebe. Gühdarin aziz, Bültena Saat Bencan ya TRT Kurdî Radyo'yı bıdavî bu. Bıminin dınav kuyru hoşiyede.

0: Beşa duyem a şampiyonika ofrot ya Türkiye ya Petlas 2026 şeyle meraşet ekirim. Jibajar encuda çilu çar spor van beştar bun spor vanan tekoşine kemezindan beş basiyan da dimenin rengin çe bun kerenkin embehevra lebilir.
1: Spor van runiştin ser direksiyonu. Jibogo kazanj bükken keduhire teke mezindan. Beşa düyem a şampiyonu ya ofrodu ya Türkiye ya Petlaz'da hezaru bihtu şeşi li meraşi hat girin. Peşbazi li parka tabiade ya kapı çami hat girin. Jibajarin cuda penjejin çürü çar sporvan beştar bun. Sporvanan di parkoriyen bir zoru zahmette berkhedan.
2: Etap keşiften tamamladılar.
3: Etap 10 kilometreye dve peşbaz, çar caran etabı tamam bükin. Peşbazi eke zore. Hem jibo beşa düyem li maraşine.
1: Velatî kêf xweş bûn ku pêşbazî li bajarê wan hat kirin.
4: Îro em li Maraşê li Qapıçamê ne, li Qapıçamê araba yarışa araban heye. Li vê derê 22 araban e, çalû du şoforê wan hene. Yarışê diken, 5 keçikin, êdî jî mêrin.
1: Cibo ku bajêr pêş bikevin, Oj bu velatiyan jî bi bemoral piştî şeşê sibatê organizasyonê wisa li herêma erdhejê tên kirin.
0: Xebatên çêkina xanikên Ertesre'de yan devam dikin. Li gundikê Pamukliyê ku girêdayî Kaşlıçaya tuta Semsûriyê sedû deh xanikên gundan hatin temam kirin. O gundî ketin xaniyên xwe yên nû.
3: Ev derli Tuta Samsure gundike Pamukliye ya gundi Kaşlıcayiye. Ligun hefti şeş khani hebun le artejen şeşe sabate zarar dabun hefti u sey khaniyan. Jibo artejzede yansa duda khani nu hatine çekirin.
5: Hal bat vera lvera ntera vera vera asor di vera randa vera man nortse.
6: Va khara lva razi va isa khon ma randa randa düzenli çebiye. Xudelva görozva.
3: Xani li ser kevir u zinaran li ciyekî sağlamtir hatine çekirin. Gundî jî ji xaniyên xwe yên nû razî ne.
0: Li Mûşê müteşebbis Metin Tosun bi pişkiriya devletê atölyeya berhemên metal yên sivik ava kir. Li başêr heyana atölyeyeke wisanê hatibû ava kirin. Nihal atölyeya Tosun 5 kez dixebitin.
7: Li Mûşê hin atölyên wisa tên avakirin ku berê qet tune bûn. Yek ciwancî atölye hilberina metalên sivik e. Müteşebbîs Metin Tosun ji bo avakirina atölyeyî serî li Kozkebê da. Kozkebê jî pişkiriya makîne û tesîsan da Tosun.
8: İşi yani işi hafif metaliye. Jibuyu egoyem vi işi bikin meşkoskebi destek hilda. 1 milyon me destek hıldaş Koskevi.
7: Müteşebbisteci hati bakhira ve pişkiriye atölyek bekir. Duvreji dest ve helberine ber hemen sektöre zücaci ekir.
8: Tele peçeta sep, evi.

0: 60 banyo etkin, köşeliğe banyo et. Nizik ki pinci çeşit dışı nemli vrat şey etkin.
1: Jinaha ve le atolyawi 5 kesin istihdam kirin. Müteşebbist olsun, bir ya interneti berhemi kodi froşe tevahiyet Türkiye'ye.
2: Emin Aş beri Xobidin Meraşi, alaqaya jibu berhemin pahır zede dibeh, u berhemin osteyn salan teneli Türkiye nayin frotun. Alaqa jibu dervajaya da, aman demeyi ten şandın velatin veki İran u Amerika'ya jibu.
3: Lüsuka sergirdi ya Meraşi, hünera pahran devam dike. Posteb hünerin xoel ser pahran motifin taybet çedken.
4: Biz de daha çok mutfak eşyası.
5: Hem be prani kelupelin male çeyriken. Her va em amuren diyari yeji çeyriken. Amuren ve ki biblo yandırdıkın.
3: Van salin davi alakayaj bu pakhre maraşı zede bu. Ben hemen evvel teneş bacarın navolet redatın şandın.
6: Bu ürettiklerimizi Türkiye
5: açıyor. Hem berhemin kuvvet işine ne tevahiyya Türkiye. Berhemin Medici'n İstanbul, İzmir, Ankara, Mardin, Erzurum, Sivas u Diyarbakır.
3: Nebeli piyasa berfireh bu. Berhemin pahır diseri de velatin roşlata navin o Balkan'an tenşandın haya Amerika'yı. Nünerin sektörüj, ihraç u alakayaj bu berhemin pahır memnunin.
2: Divan salin davi da çandini ki meyve yan li başarin heremi li navçeyin heremi hakikaten zeyde dibe bu aburka heremi ji gelek mühime. Yek şu an navçe anji sasona batmaniye temaş var neja. Uluve deri vakti komkinna tuf rengi yani çülek luve deri cidden çandini ne biteni li heremi Akdeniz en beşin li sasoneji çülek tuf rengi yani. İsal lereme zeyde baran hat şili en beşin zvistaneji zeyde bu. Buhari cidisa Barina şili devam dike ujber ve ekeji bef berhefkinna komkinna tufrengiyan dereng tespekir. Tufrengiyen sasuni ne biteni embejin le batmani ul derdura batmani den şandın çar alikin başarin ulet.
5: Efçen salın le sasona batmani çandın ya tufrengiyan tehkirin. Le navçeye nezi çarsat malbat be çandinya tufrengiyan da bara xwedikin. Le sasoni vakti komkırına tufrengiyan despiyekir. Na li ser ardiyen tufrengiyan xabateke zede heye.
7: Ev çilek emeği sasun tecilli ürünün. Çilek emeği vi dönemi nü derketine. Gelek aroma yuvan, utami yuvan gelek hoşe.
5: İsa lehreme zeyde berfu barana hat, jiber ve berhefkirna tufrengiyan dereng despiyekir.
8: Lekeme nu derketin, jibona ve emdatinen, yeni sezone, pır hoşan.
5: Tufrengiyen sasone be aroma uçandini yankoya organik baledik şeyinin.
7: Çilek esasun zaten organik. Tam evan, her tişte evan, süper hoşa.
5: Çandiniya tufrengiyan pişkiliye ke kurt, dida aburya navçeyi.
7: Açık çilek bahçesiye, yeki kodu kuzate destek çinle, yeki kodu kuzate bıkasat beb kilo adıbın. Hem halkeci beklemiş dikinlidir. Gelek tam evan hoşa.
5: Tufrengiyen sasone, dene şandın çar aliyen valid.
2: Roja dayı kan bu do li çaraliye mulet şi bi çarakin cudat piroz kirim li diyar bekire jibu roja dayı kan jiciru bergen heremi defileye katlılar kıstım. Li midyate komeli asenkler ançu serdana dayı ken fedakar o roja van a dayı kan piroz kir li dersimi jiji endamin heyva sor jinin kucara avul bune dayı ziyaret kirim. Li ziyaret anavçı asiyeti jiru roja dayı kan bi çarakiye kemezin at piroz kirim.
3: Proje Dayıkan li çar aliye velet bi çalaki u bernameyin cudahat piroz kiren. Di Diyarbekir'e müdüriyete perverdeyan eteveyi yabajir, o zanigi hadicleyi bernameya di dine marifte hem albata xurt, o peşar oja xurt li darxist. Di bernameyi de hem bi koroy strangotin, hem ji bi cilu bergen herimi defile kiren. dayikên ku beştali

dorbêjim Oy xanime aşta hast kim aşta hast kim Nay bir ata darstana ta az diketim